Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'dan kalkıp Nepal'e giden Türk Hava Yolları uçağında duman görülünce yolcular tahliye edildi. Uçakta teknik inceleme başlatıldı. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladı, karşı bir teklif sundu. ABD Başkanı Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. İran, abluka ve yaptırımların kaldırılmasını, ABD nükleeri istiyor. İran ordusu, düşman İran'a yeniden saldırırsa yeni silah, yeni taktik ve yeni alanlarla şaşkına dönecek tepkisinde bulundu. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la savaş henüz bitmedi, anlaşma olmasa da gider uranyumu alırız diye konuştu. Üçüncü ayında olan ABD-İran krizinde tarafların müzakere çabaları sürerken Bakan Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Dünyanın alarmda olduğu bir diğer konu da hantavirüs vakaları. Bu vakaların bulunduğu kruz gemisi Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine demirledi ve tahliyeler başladı. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinde semptom tespit edildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden tahliye edilen 3 Türk, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil, genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifleri görüşülecek. Teklif, varlık barışı düzenlemesini de içeriyor. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan casusluk davasının ilk duruşması bugün Silivri'de düzenlenecek. İBB iştiraki Peyzaj AŞ soruşturmasında gözaltına alınan 29 kişiden 7'si serbest bırakıldı. CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu kendisine yumruk atan Yakup Karakoç'un özrünü kabul etti. Çatalca'da kiraladıkları jet ski ile kaza yapan iki kişiden biri boğuldu, diğeri yaralandı. İstanbul'da yaşlı bakım evinde iki hastaya kötü muamelede bulunan bakıcı tutuklandı. İstanbul'da yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri mahkeme kararıyla durduruldu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran vergi reformu çağrısı yaptı. Dünya Ekonomik Forumu ve çeşitli uzmanlara göre yapay zekanın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte birçok sektörde giriş seviyesi pozisyonların giderek azalması, iş gücünün yapısında sessiz ancak kritik bir dönüşüme işaret ediyor. ABD'de giriş seviyesi iş ilanları son 18 ayda %35 oranında düştü.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig vizesi alan Ahmet Spor, Diyarbakır'da kutlama yaptı, kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı 89-82 yenerek sezonu 7. tamamladı. İstanbul Open tenis turnuvası tekler finalinde 1 numaralı seri başı Dona Bekic'te 6 numaralı seri başı Maria Timofeva karşı karşıya geldi. Timofeva, Bekic'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD ile İran arasında barış umudu emtia piyasalarında fiyatlara yön verdi. Gümüş ve altın artarken paladyum düştü. Sermaye piyasası kurulu açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı. Türkiye'nin 2025'te hava sahası kullanımından sağladığı gelir %53 artışla 33 milyar liraya çıktı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
6: Cemil Orhan'la Morning Club başlıyor.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Ve herkese selamlar, günaydın. Cemil Orhan'la Morning Club'a hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken 11 Mayıs Pazartesi sabahındayız. Ve yine hepimize çok iyi gelecek şarkılar dinleyerek yeni haftaya başlayacağız. Hem şarkılar dinleyeceğiz hem de konuşacağız tabii. Oradan buradan şuradan. Niyetimiz tabii belli. Niyetimiz haftaya iyi başlamak, enerjik başlamak. Hadi o zaman başlıyoruz. Günaydın.

0: Nasıl bir hava bekliyor bizi? Şöyle bir göz atalım. İstanbul 26'ya 15. Oh, bahar geldi. Hatta yaz da geliyor dedirtecek bir hava var. İzmir'de zaten 30'a 16 ama Ankaralılar dikkat. Ankara'da yağmur var. 42'li yağmurları diyorlar. 22'ye 11 sıcaklıklar.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Jolie'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Jolie ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
11: Handi Kredi.
12: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Aslı senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Ne acele Kılçık hocam.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
0: Limitsiz,

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.
1: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Hafta sonunun ardından ilk iş günü haliyle artık başladı. Futbol sohbetleri ve giyilen formalar. Galatasaray şampiyon oldu. Bir kez daha kutlu olsun.

0: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. O insan. Sana da günaydın.
1: Metro FM.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Çok kısa bir ara var şimdi. Metro FM'de en sevdiğim...
1: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
7: Handi Kredi.
9: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını
1: güvenle planlar. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
0: Limitsiz. Hit Müzik.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
5: geçiyorum. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklamlar.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM.
8: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

konuya biliyorum birçoğunuz katılacaksınız. Çünkü aranızda direksiyonda çocuğunu okula yetiştirmeye çalışan veliler ya da okula yetişmeye çalışan öğrenciler var biliyorum. Diyor ki araştırmalar, okul saat 10'da başlasaydı öğrenciler %50 daha az hasta olacak. Başarıları da en az %12 daha yüksek olacaktı. Yani erken başlaması, okulların daha erken açılması çok iyi değilmiş. Hani bu da artık idarecilere, artık milli eğitimle uğraşanlara söyleyebilirsiniz, aktarabilirsiniz. Ha, ben aracıyım. Yani ben yapmadım bu araştırmayı, onu da söyleyeyim. Benim de başım belaya girmesin. Ama böyle bir gerçek de var. Keşke saat 10'da başlasaydı okullar diyenler sizi haklı çıkardı bu araştırma. Metro FM'deyiz. Hadi gelin biraz yakın geçmişe gidelim. Yeni yeni şarkılarla da yine karşımıza çıkacak Nelly Furtado, Waiting for the Night.

0: Morning Club'ın kapıları açık. İlk saatimizi noktalamak üzereyiz sadece. Birazdan bu saatin Soul şarkısı hemen ardından ikinci saate başlarken gündemi öğreneceğiz ve...
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
4: geçiyorum. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
5: Yanlarında. Reklamlar.
6: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM. Hello.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'dan kalkıp Nepal'e giden Türk Hava Yolları uçağında duman görülünce yolcular tahliye edildi. Uçakta teknik inceleme başlatıldı. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladı, karşı bir teklif sundu. ABD Başkanı Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. İran, abluka ve yaptırımların kaldırılmasını, ABD nükleeri istiyor. İran ordusu, düşman İran'a yeniden saldırırsa yeni silah, yeni taktik ve yeni alanlarla şaşkına dönecek tepkisinde bulundu. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la savaş henüz bitmedi, anlaşma olmasa da gider uranyumu alırız diye konuştu. Üçüncü ayında olan ABD-İran krizinde tarafların müzakere çabaları sürerken Bakan Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Dünyanın alarmda olduğu bir diğer konu da hantavirüs vakaları. Bu vakaların bulunduğu kruz gemisi Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine demirledi ve tahliyeler başladı. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinde semptom tespit edildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden tahliye edilen 3 Türk, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil, genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifleri görüşülecek. Teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan casusluk davasının ilk duruşması bugün Silivri'de düzenlenecek. İBB iştiraki Peyzaj AŞ soruşturmasında gözaltına alınan 29 kişiden 7'si serbest bırakıldı. CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu kendisine yumruk atan Yakup Karakoç'un özrünü kabul etti. Çatalca'da kiraladıkları jet ski ile kaza yapan iki kişiden biri boğuldu, diğeri yaralandı. İstanbul'da yaşlı bakım evinde iki hastaya kötü muamelede bulunan bakıcı tutuklandı. İstanbul'da yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri mahkeme kararıyla durduruldu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran vergi reformu çağrısı yaptı. Dünya Ekonomik Forumu ve çeşitli uzmanlara göre yapay zekanın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte birçok sektörde giriş seviyesi pozisyonların giderek azalması, iş gücünün yapısında sessiz ancak kritik bir dönüşüme işaret ediyor. ABD'de giriş seviyesi iş ilanları son 18 ayda %35 oranında düştü.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD ile İran arasında barış umudu emtia piyasalarında fiyatlara yön verdi. Gümüş ve altın artarken paladyum düştü. Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı. Türkiye'nin 2025'te hava sahası kullanımından sağladığı gelir %53 artışla 33 milyar liraya çıktı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
1: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

gibi Karnaval ailesinin bir radyosu da Joy FM'dir. Bugün de Joy FM'in 33. doğum gününü kutluyoruz. Bazı şarkıları da ortak çaldığımız doğrudur. Az önce dinlediğiniz şarkı da hem Joy FM'de hem Metro FM'de dinleyebileceğiniz şarkılardan biriydi. Şimdi de YouTube'la.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm out back.
2: Müziğin farklı farklı hallerini sizlerle buluşturmak bizi hoşnut eden, bizi mutlu eden şeylerden bir tanesi. O yüzden de Karnaval Radyo ailesi olarak böyle birbirimizin doğum günlerini kutlamaya da bayılıyoruz. Bir kez daha Joy FM'in 33. yaş günü kutlu olsun kardeş radyomuzun. Kardeş kardeş dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi de bu. Coldplay.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminevin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
9: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
10: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
1: Metro FM. Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

yeni hazır velilerle öğrencileri bir arada bulmuşken aralarında bir tartışma daha yaratalım. Evet, yaklaşıyor sınavlar. Hele ki üniversitelerde final heyecanı yavaş yavaş yaklaşıyor. Hangi dersleri çalışacağınızı bilemem. Herkesin çalıştığı ders farklı ama nerelerde çalıştığınız önemli. Bununla ilgili bir araştırma yapmış araştırmacılar. Nereyi tercih ediyorsunuz? Çok sessiz yerler mi, kütüphaneler mi? Kafelerde ders çalışan öğrenciler kütüphane gibi sessiz yerlerde ders çalışanlara göre daha yüksek notlar alıyorlarmış. Oradaki o beyaz gürültü de iyi geliyor diyor araştırmacılar. Top sizde.

Metro FM. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne ister ister ol. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

olsaydı o ülkemize gelecek. Biz de gelin 90'lara gidelim isterseniz. 90'lardaki nefis şarkılardan biridir. Adı gibi bir doktordur. Reçetesinde çok çok özel mesajlar var. Adeta bir kamu spotu ama kamu spotları. Hani dövüş yok, kavga yok, şu yok, bu yok, zararlı maddeler zaten yok diyen adam Doktor Alban'la 90'lardayız.

0: kulüp şarkıları genelde parti ve aşk temalıydı ama Doktor Alban, kendi de doktor kökenli bir diş hekimi, özellikle de zararlı maddelere karşı uluslararası hitlerden birini çıkardı. Bu konuda net bir duruş sergileyen ilk şarkılardan biridir. Hatta bu şarkıyla birlikte bir İsveç furyası da gelmişti. İsveç dünya müziğini domine edeceği bir Eurodance akımının fitilini ateşlemişti. Sonrasında biliyorsunuz Aesop Bass de vardı, yine İsveç civarından çıkan benzer ritimlerde. Metro FM'deyiz. Böyle küçük bir yolculuk yaptık 90'ların başına. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
4: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Reklamlar. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
5: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Evet, umarım yetişmişizdir çocuklar okula dağılmadan. Bakalım bugün ne kutlanır sorusunun cevabını verelim. Bugün 11 Mayıs. Bugün ne kutlanır? Galatasaray'ın şampiyonluğu tabii ki. Yani onu zaten kutluyoruz. Aynı zamanda ne kutlanır? Joy FM doğdu bugün. Joy FM'in de doğum günü, kardeş radyomuzun doğum gününü bir kez daha kutluyoruz. Artık 33 yaşında kardeş radyomuz. Ve bakalım başka neler var. Bugün diyet listelerini böyle bir çekmeceye mekmeceye koyabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Bugün bilimsel olarak kaçamak yapmanın yasal. Yani en azından, yani zaten yasal da, en azından zihinsel olarak yasal olduğu bir günmüş. Bugün istediğini ye günüymüş diyet yapanlar. Yapın o kaçamağı bugün. Yapabilirsiniz yani isterseniz. Ama disiplinli de olabilirsiniz, bilemiyorum artık. Bir başka önemi bugün Dünya Ego Farkındalık Günü. Yani ben demeden önce bir durup düşünme, egonun sesini kısıp ruhun sesini açma günü diye de parantezi açmışlar. Tabii ego bazen gereklidir, bazen gereklidir ama yani hak ettiğiniz ego, yani hak edilenden fazla ego biraz şeye kaçıyor artık, narsizme kaçıyor. İnsan tabii kendini sevecek ama çok fazla sevince de arızalar olabiliyor. Ona da dikkat edelim. Bugün tabii anneler günü ertesi. Hep diyoruz ya, bir gün değil her gün seviyoruz diye. O zaman her gün bunu kutlamamız gerekiyor. Her gün annelerimizin anneler gününü kutlayabiliriz. Bugün doğan önemli kişilere bakalım. Çok önemli bir ressam, sürrealist, deha, Salvador Dali. Bugün doğmuş 1904'te. Valentino Garavani kimdir? Moda ikonudur. Valentino kırmızısının yaratıcısı bugün doğmuş 1932'de. Bir başka bugün doğan isim iş insanı İnan Kıraç. Türk sanayisinin önemli isimlerinden biri. Bugün doğmuş. Richard Feynman, kuantum fizikçisi, Nobel ödüllü bir dahi, aynı zamanda da Eğlenceli Olmanın da kitabını yazan bir adamdır, bugün doğmuş. Jeffrey Donovan oyuncu, Bernard Weiss dizisinin unutulmaz Michael Weston karakteriyle de hatırlayabilirsiniz. Fermin Lopez, Barcelona'nın yıldız genç oyuncusu, bugün doğmuş. Ve Ferhat Göçer de bugün doğanlardan. Peki bugün kimleri anıyoruz? Bugün çok önemli bir ismi, daha doğrusu çok önemli 3 ismi anıyoruz. Biri Douglas Adams, otostopçunun galaksi rehberinin yazarı. Çok önemli bir yazardı. 2001'de dünyamıza veda etmiş. Bir diğer isim Sait Faik Abasıyanık. Edebiyatımızın çok önemli bir kalemi. Bir de Burgazada denince de akla gelir. Sait Faik Abasıyanık, mekan cennet olsun bugün andıklarımızdan. Bir başka önemli isim de, şimdi şarkısını dinleyeceğiz. Bob Marley. Mekan cennet olsun diyeceklerimizden, andıklarımızdan biri de Bob Marley. Dünyamıza 1981'de veda etmişti. Şahane izler bırakarak ve o şahane izlerden biri de bu şarkı.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Nerede?
4: Reklamlar.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'dan kalkıp Nepal'e giden Türk Hava Yolları uçağında duman görülünce yolcular tahliye edildi, uçakta teknik inceleme başlatıldı. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladı, karşı bir teklif sundu. ABD Başkanı Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. İran, abluka ve yaptırımların kaldırılmasını, ABD nükleeri istiyor. İran ordusu, düşman İran'a yeniden saldırırsa yeni silah, yeni taktik ve yeni alanlarla şaşkına dönecek tepkisinde bulundu. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la savaş henüz bitmedi, anlaşma olmasa da gider uranyumu alırız diye konuştu. Üçüncü ayında olan ABD-İran krizinde tarafların müzakere çabaları sürerken Bakan Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Dünyanın alarmda olduğu bir diğer konu da hantavirüs vakaları. Bu vakaların bulunduğu kruz gemisi Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine demirledi ve tahliyeler başladı. Yolcuları ülkelerinde 42 günlük karantina süreci bekliyor. Tahliye edilen 5 Fransızdan birinde semptom tespit edildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemiden tahliye edilen 3 Türk Türkiye'ye doğru yola çıktı. Uzmanlara göre hantavirüs COVID-19 kadar bulaşıcı değil, genel halk sağlığı içinse bir risk barındırmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifleri görüşülecek. Teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan casusluk davasının ilk duruşması bugün Silivri'de düzenlenecek. İBB iştiraki Peyzaj AŞ soruşturmasında gözaltına alınan 29 kişiden 7'si serbest bırakıldı. CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan Yakup Karakoç'un özrünü kabul etti. Çatalca'da kiraladıkları jet ski ile kaza yapan iki kişiden biri boğuldu, diğeri yaralandı. İstanbul'da yaşlı bakım evinde iki hastaya kötü muamelede bulunan bakıcı tutuklandı. İstanbul'da yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri mahkeme kararıyla durduruldu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran vergi reformu çağrısı yaptı. Dünya Ekonomik Forumu ve çeşitli uzmanlara göre yapay zekanın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte birçok sektörde giriş seviyesi pozisyonların giderek azalması, iş gücünün yapısında sessiz ancak kritik bir dönüşüme işaret ediyor. ABD'de giriş seviyesi iş ilanları son 18 ayda %35 oranında düştü.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig vizesi alan Ahmet Spor, Diyarbakır'da kutlama yaptı. Kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı 89-82 yenerek sezonu 7. tamamladı. İstanbul Open tenis turnuvası tekler finalinde 1 numaralı seri başı Dona Vekic'de 6 numaralı seri başı Maria Timofeva karşı karşıya geldi. Timofeva, Vekic'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD ile İran arasında barış umudu emtia piyasalarında fiyatlara yön verdi. Gümüş ve altın artarken paladyum düştü. Sermaye piyasası kurulu açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı. Türkiye'nin 2025'te hava sahası kullanımından sağladığı gelir %53 artışla 33 milyar liraya çıktı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro, FM,
8: non-stop, Metro.
9: Cemil Orhan'la Morning Club, devam ediyor.

kavuran prodüksiyon gücü ve Malu'nun o eşsiz vokali birleşince ortaya zamansız bir şarkı çıktı. Şarkıdaki perküsyonlar ve ritim yapısı da son yılların o en büyük trendlerinden biri olan Afro House tınılarını en şık haliyle bize sunuyor. Gerçekten I Adore You yıllar sonra da tekrar tekrar dinleyeceğimiz şarkılardan bir tanesi haline geldi. Bir kez daha herkese günaydın. Burası Metro FM, Cemil Orhan'la Morning Club'tasınız ve şimdi Oscar'lı ödüllü bir şarkıyla devam edelim. Hunter X ve Golden.

Style Metro FM'deydi. Şimdi bir Megamix dinleyeceksiniz. Megamix dediğimiz şey Matruşka gibi. Yani şarkı içinde şarkılar. Öyle bir şarkı ki içinde likeli nehirleri takip edecek. Sonrasında Adel yağmuru ateşe verecek. The Weeknd gözyaşlarını saklayacak. Öyle bir şarkı. Teuzza'nın bir Megamix'i. Mega I Fall Off Metro FM'de.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
7: Metro FM.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

0: Your husband is coming.
1: Aslında çok önemli bir zafer kazandı. Ray, bağımsız bir sanatçı olarak müzik şirketlerinin katı kurallarını yıkarak yoluna devam eden ve çok da iyi yükselen isimlerden bir tanesi oldu. Where is my husband'la dinledik Ray. Şimdi ise Gordo'da sıra Loco Loco.

0: Bueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Fresh'te reklamlar. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı: İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Metro FM.
2: Cemil Orhan'la Morning Club devam ediyor.

Metro FM'desiniz. Karnavalın renkli dünyasındasınız. Tabii Metro FM'i ve diğer kardeş radyolarımızı, podcastlerimizi, orada paylaştığımız sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Hem karnaval uygulamasını, karnaval app'i indirin. Hem de karnavalı, Metro FM'i ve ben Cemil Orhan'ı sosyal medyada, Instagram'da özellikle takip ediniz. Hadi şimdi bir özlem giderelim. Bakalım özlem ne zaman sürecek? Rihanna yeni albümünü ne zaman

Sevgili uyananlar, bir güne daha, 11 Mayıs Pazartesi gününe yepyeni bir haftaya başladık beraber. Nasıldı başlangıç, iyi miydi? İyi hissediyor musunuz kendinizi? Ah, güzel. Bunda payım varsa ne mutlu bana. Yarın da beklerim. Yarın sabah 7'de ben Cemil Orhan yine buradayım.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig vizesi alan Ahmet Spor, Diyarbakır'da kutlama yaptı, kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı 89-82 yenerek sezonu 7. tamamladı. İstanbul Open tenis turnuvası tekrar finalinde 1 numaralı seri başı Dona Bekic'de 6 numaralı seri başı Maria Timofeva karşı karşıya geldi. Timofeva, Bekic'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin tıkanmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti, petrol fiyatları ise yükseldi. Brent petrol 104 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD-İran belirsizliği doları da biraz güçlendirdi. Sermaye piyasası kurulu açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey. You got

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Açık.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Bu haftanın zirve sahibi değişmemişti. Bieber Reza featuring Faithless, New Religion.

HR.com.tr'de. Reklamlar. Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.
1: Prada, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Reklamlar.
1: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimizi ilerlemesi.
1: Aynen lütfen. Hiç ilişkimizi ilerleme iş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig vizesi alan Ahmet Spor, Diyarbakır'da kutlama yaptı. Kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı 89-82 yenerek sezonu 7. tamamladı. İstanbul Open tenis turnuvası tekrar finalinde 1 numaralı seri başı Dona Bekic'de 6 numaralı seri başı Maria Timofeva karşı karşıya geldi. Timofeva, Bekic'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
6: Metro FM.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklamlar.
3: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
4: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Marketing and Media Alliance, pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs, İstanbul Swiss Hotel, Collective Pulse, Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference, seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmaturkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Drops like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Nokta.com'da.
2: Reklamlar.
3: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin tıkanmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti, petrol fiyatları ise yükseldi. Brent petrol 104 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD-İran belirsizliği doları da biraz güçlendirdi. Sermaye piyasası kurulu açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
8: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
9: Hey baby, you know I'ma turn you up. Walk a flame. I got you. You know. No. Fuck.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: packen.
1: Reklamlar. Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri değil gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft

0: know this here for the city, nigga. Cool chains, plain chains, and all that good stuff, nigga.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
4: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
5: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
6: İstanbul,
7: always metro.
6: Ankara,
7: Bodrum,
6: Bursa,
7: Antalya,
6: İzmir,
7: always with you,
6: forever metro.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
0: Metro FM.

saçlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Siz Metrolüne
1: efendim. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Metro FM'in 40 şarkılık listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. 5 numarada Dominic Fike, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, slipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous. Metro FM Top 40.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Bu haftanın zirve sahibi değişmemişti. Bieber Ratsa featuring Faithless, New Religion.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: yaparken mutlu.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin tıkanmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti, petrol fiyatları ise yükseldi. Brent petrol $104 seviyesinde işlem görüyor. ABD-İran belirsizliği doları da biraz güçlendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
6: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
8: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, yepyeni hafta pazartesi günüyle başladı. Ve biz ikinci bölümüne partiyle gidiyoruz. Metro Online'da Cengiz Radyonuz'da harika şarkılarla haftanın zor başlayan iş gününde partimizde sizi keyiflendireceğiz. Tame Impala ve Genie, Dracula son günlerin en çok sevilen, en çok aranan şarkılarından biriyle başladık bile. Hepinize keyifli saatler, 17'ye kadar radyonuzdayım.
1: Limitsiz.

Bugünden itibaren eskimeyen, vazgeçilmeyen şarkılar arasında ilk ona girdi bile. Gala, Freak From Desire. Özellikle ülkemizde çok sevilir. Yıllardır en etkisini kaybetmemiş hit single'lardan bir tanesidir. Şimdi gelelim günün yeni şarkılarına, haftanın yeni şarkılarına. Geçtiğimiz hafta sizlere tanıtmıştık. Dünyanın pek çok listesinde ilk ona girdi bile. Çoktan hızlı bir şekilde Lady Gaga ve Doechii birlikte. Runway Radyonuz'da.

0: Bendeniz.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de yeni haftayla birlikte yepyeni şarkıları karşınıza çıkarmaya devam ediyorum. Global DJ's adını kıdemli Metro FM dinleyicileri çok iyi bilir. Yeni Metro FM dinleyicileri de onların tarzıyla tanışmaya başlasın. No Good yepyeni versiyonuyla Global DJ's'de radyonuzdaydı. Şarkı oylarınızı ve yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden beni ve şarkıyı bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.

Metro FM'de Deli Mistrip müzik devam ediyor. Eminem ve Rihanna bir araya geldiğinde her şey ne kadar mükemmel oluyor onu ispat eden ikinci şarkı oldu. Love the Way You Lie'in hemen ardından o. 10 yıl öncesine götürdüm sizleri, hatta daha fazla bir zaman geçti bu şarkıyı geride bırakalı. The Monster günün yıldızları arasındaydı. Çok fazla bugüne yaklaşmadan Jim Class Heroes'a Adam Levine vokal yapsın ve günümüz keyiflenmeye devam etsin. Stereo Hearts Metro FM'de.

0: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
2: gel. ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor. Kura kura, jutsu ni hiashite bura bura, kyukeshinai aki aki habara, nani iten?

yılına armağan olan o güzelliklerden biri Hungary, Toronto ve Caravan kulaklarınızdaydı. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştırıp şimdi Türkiye ile dinletecek olan isim Cüneyt Demir. Günün şanslı ismi sen oldun. DJ Regard senin için radyo.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: DJ'ciğiniz Yusuf'la Metro Online devam ediyor.

0: Mayıs ayı sıcaklarını hissettirmeye başladı. Enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşımaya biz de Metro Online'de devam ediyoruz. İmani o özlediğimiz şarkısı Don't Be So Shy ile 15 adımını attırdı bize. Keyfiniz yerinde en iyi müzik radyonuzda, o zaman sesi biraz daha açın. Taylor Swift'in o güzel şarkısının tadını birlikte çıkartalım. The Fate of Ophelia ile Metro Online devam ediyor.
1: Limitsiz.

Metro FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Metro FM'de 50 Minutes Müzik devam ediyor. O güzel eski günlere doğru bir gezinti yapmıştık. Remix versiyonu orijinalin solda sıfır bırakan Todd Terry'nin sihirli parmaklarıyla yeni baştan yaratılan Everything But The Girl şarkısı asla hayatımızdan çıkmaz. Amazing yüzümüzdeki gülümsemenin sebebi oldu. Zerralarsında yolumuza devam ediyoruz. Lush Life ve dünya çapında bir yıldız olmuştu ama bu şarkıyı sevenler de hiç az değil. Ain't My Fault'la yolumuza devam ediyoruz.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

grubunun en çok bilinen efsane şarkısı Global DJ'sin yepyeni mixiyle geldi ve 2026 model No Good şu an itibaren oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz İnsan adresini gelin beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de story bölümünden bu harika şarkı için oylamaya hemen katılın. Metro FM. Limit

Hit Music Metro FM. Metro 9'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir pazartesi günüyle yepyeni haftaya başladık. Günün tarihi 11 Mayıs bugün. Aslan Çalışkan'ın doğum gününü kutluyoruz. Aslan iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana Metro FM'den. Doğum günü partinde Macchiano ve Gucci'yi sana özel çalıyoruz. Radyonda mutlu güzel yaşlar.

0: Mietwagen. Reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Diye, tamam
1: mı? Rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
6: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda partilemeye devam ediyoruz. Metro Online'da David Guetta, Skylar Grey'in ortalığı ayağa kaldırdı. Resmen Shut Me Down dinledik. Günün şanslı isimleri arasına girdi. Serdar İyide, Metro FM TR Instagram adresinden hem bizi takip etti hem de istek şarkısını bize gönderdi. Biz de şarkıyı Türkiye'ye gönderiyoruz. Gwen Stefani senin için burada.

0: reklamlar. Marketing and Media Alliance pazarlamanın nabzını tutuyor, ritmini yeniden tanımlıyor. 14 Mayıs İstanbul Swiss Hotel, Collective Pulse Powered by AI teması etrafında yeni dünyanın ortak ritmi sahnede. MMA Next Conference. Seçkin konuşmacılar ve deneyim alanlarıyla pazarlamanın yeni çağını belirleyecek bu özel buluşmada yerinizi alın. Ücretsiz davetiye mmatürkiye.org.tr ve MMA Türkiye sosyal medya hesaplarında. Medya sponsoru Karnaval.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin tıkanmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti, petrol fiyatları ise yükseldi. Brent petrol $104 seviyesinde işlem görüyor. ABD-İran belirsizliği doları da biraz güçlendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: öğleden bu yana Metro Online'la sizlere eşlik ediyorum. Harika bir pazartesi partisini beraber yapıyoruz ve en iyi müzikle enerji, moral, motivasyon hepsini pazartesi akşamı için sizlere yüklüyoruz. Saat 17'ye kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Omer Deep ve Medusa ile başladık bu saate. BB Rexha Faithless'a devam edelim. Name Religion.
1: Limitsiz.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: en uygun.
1: Reklamlar. Microsoft'un düzenlediği Digital Experience Summit 26-13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asya'da. Yapay zeka neden beklenen etkiyi yaratmıyor? Sorun teknolojide mi yoksa kurduğumuz yapılarda mı? Bu özel buluşmada trendleri deyip gerçekleri konuşuyoruz. Microsoft.com.tr'ye kaydını şimdi yap, sınırlı kontenjanı kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz ilk müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

gruplardan bir tanesiyle Gordo buradaydı. Loco Loco dinledik. Bu saatin ne şanslı ismi var. Bugünlerde Numb'un bu remix'e oldukça dikkat çekiyor Metro FM dinleyiciler arasında. Mehmet Özben de onlardan bir tanesi. Metro FM TR Instagram adresinden bize istek şarkısı olarak göndermiş. Linkin Park senin için radyon.

aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni Mixtrip Müzik devam ediyor. Harika bir pazartesi günü ve ona eşlik eden harika Metro FM şarkılarından biri Alex Warren'dan geldi. Ordinary radyonuzdaydı. Sizi yine geçmişe doğru şöyle bir gezintiye götüreyim. Demon's Days albümünden çıkan yo efsane Gorillaz şarkısıyla günümüzü renklendirmeye, keyiflendirmeye devam edelim. Bir yandan melodisiyle eğlenceli, diğer yandan Damon Albarn vokaliyle son derece melankolik. Feel Good Inc. radyonuzda.

0: uygun.
1: Reklamlar. Türkiye'de ilk kez yılın enlerini üniversite öğrencileri belirliyor. Spordan sanata, müzikten sosyal medyaya 36 kategoride favorilerine üniversiteödülleri.com'da oy ver, Türkiye'nin enlerini sen belirle. 16 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek ödül töreni ve gece sonunda Arem Arman'ın sahne alacağı After Party'ye katılmak istiyorsan, sınırlı sayıdaki %50 öğrenci indirimli biletler paso.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Wet Flower'la yolun sonunu getirdi. Cengiz radyonuzdaydı 14'ten bu yana. Pazartesiyle birlikte yepyeni bir haftaya, harika bir haftaya başladığınızı umuyorum. Ve öyle de güzel geçsin. Haftanın geride kalan kısmı birazdan pazartesi ve dönüş yolculuğunuza Erkin Çelik Around the World'la eşlik edecek. Ben yarın saat 14'te bu harika Metro FM şarkılarıyla yeniden buradayım. Görüşmek üzere.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin reklamlar. Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Some keep a diary. Seems like a fantasy, but it may require

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin tıkanmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti, petrol fiyatları ise yükseldi. Brent petrol 104 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD-İran belirsizliği doları da biraz güçlendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

ve o dönemki sevgilisi ünlü vokalist Halsey'nin ilişkilerine dair otobiyografi sayılabilecek düetleri 2017 tarihli The Beautiful and the Damned albümünden hemen ayrı radyonuzdaydı. Pazartesi akşamı saat 17 haftanın ilk eve dönüş yolculuğunda size eşlik etmek benim için bir keyif. Sonuçta yolculuğun hedefinden çok kendisi değerlidir ama bu deneyimi belirleyen sadece yolda olanlar değil, size yolculukta eşlik edenler. Hayatınızdaki en iyi dostunuz, aynı zamanda eşinizse çok şanslısınız. Hatta sevgiliniz ve eşiniz aynı kişi ise daha da şanslı sayılabilirsiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. 19'a dek sizin için ellerimle seçtiğim parçalarla dünyayı dolaşıyoruz. Leziz bir liste sizi bekliyor. Ücretsiz Karnaval App'i indirin, Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Tabii ki arabanızdaysanız radyonun nostaljisiyle bulunduğunuz zilin frekansına göre Metro FM'i istediğiniz şekilde dinleme özgürlüğüne sahipsiniz. Keyif aynı. Ama yalan söylemeyeyim, Karnaval App'ten daha az reklamla dinleme şansınız var. Çünkü ilişkiniz yalan üzerine kuruluysa kandırdığınız ilk kişi de son kişi de kendiniz olursunuz. Bağımlılıklardan kurtulma yolculuğunda da ilk adım kendi rolünü olduğu gibi kabul etmek ve yaptıklarının sorumluluğunu almaktır sonuçta. Bağımlılıktan kurtulma yolculuğunu iki kere yapan Marshall Mathers'in 2010 tarihli Recovery albümünden zehirli bir gönül ilişkisini mikrofona döktüğü 7 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Eminem ve Rihanna düeti Love the Way You Lie. Just-

0: 9 Mart 2024'te bağımsız yayınlanan bir şarkı. Bir hafta içinde TikTok'ta 2,5 milyardan fazla izlenmeyle dünyanın en çok dinlenilen şarkısı haline geldi. İngiltere'de 3 numaraya çıkan Artemas ve I Like The Way You Kiss Me radyonuzdaydı.
1: Around the World with Arkın.
0: Dizleri titreten değil, yüreği ısıtan aşk gerçektir. Bilim de bunu kanıtlıyor bu arada. Dr. John Gottman'ın 30 yıl boyunca 3000 çift üzerinde yaptığı araştırmaya göre 6 saniyeden uzun bir öpücük stres hormonu kortizolü düşürüp oksitosin salgılatıyor. Yani rahatladığınızda, huzur duyduğunuzda, stresten dizleriniz titrediğinde değil. Bir Alman çalışma ise sabah eşini öpüp evden çıkan erkeklerin 5 yıl daha uzun yaşadığını, hatta daha az kaza yaptığını söylüyor. Yani bir öpücük deyip geçmeyin. Gerçekten hayat kurtarabiliyor. 2018 yazından İngiltere'de 8 hafta bir numarada kalan Calvin Harris ve Dua Lipa ortak çalışması One Kiss Metro FM'de.

0: Total.
1: De.
2: Reklamlar.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
6: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
7: Limitsiz.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

2007'de Kolombiyalı J Balvin, Fransız yapıcı Willy William'la bir araya geldiği, hatta Beyoncé'nin eşlik ettiği remix versiyonuyla da daha da büyüyen, dünya çapında 26 ülkede bir numara olan parça Mi Gente radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de, Metro FM'desiniz. İstek ve yorumlarınız için bana Instagram'dan mesaj gönderin. Arkın Çelik adıyla yapacağınız bir aramaya bakar, hemen karşınıza çıkacağıma söz veriyorum. Her sabah ve akşam bu kadar insana yayın yapan biri olarak endişe etmeyeceğim durumlardan birini ifade eden Overexposed albümünden Adam Levine'in 2012 Reggae Pop lezzeti. 9 hafta Amerika'nın bir numarasında kalan One More Night Metro FM'de Maroon 5'la Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda.

el cover'ı 1992 yılından Black Album'dan. Metallica'nın en duygusal akustik baladı Nothing Else Matters. Bambaşka bir ruhla radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de. Around the World'desiniz. Yapay zekanın bilinci ve ruhu var mı? Yapay genel zekaya ne kadar yakınız tartışmasını artık yapmaya başladık bile ve 14 Mayıs'ta Marketing and Media Alliance'ın Next Conference'ında ana gündemi yapay zeka oluşturuyor. Ben de Master of the Ceremony ünvanıyla sahnedeyim. Karnaval Medya olarak medya sponsorluğunu yaptığımız bu vizyoner etkinliğin online davetiyeleri için MMA Türkiye sosyal medya hesapları ve internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Biz 2010 yılına gidiyoruz. A-Track ve Armand Van Helden. İkilinin adı Dark Souls. Boney M'in 1979 Gotta Go Home sample'ıyla hiçbir bağlantısı olmayan ya da özel bir anlam ifade etmeyen sadece adını söylemeyi sevdikleri Barbra Streisand Metro FM'de. Limitsiz hit müzik radyonuzda. Barbra Streisand.

0: Reklamlar. İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi, toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.

0: 2006'da Fransız yapımcı Bob Sinclair'in Jamaikalı reggae vokalisti Gary Pine'la birleştiği dans pistiyle barış mesajını bir araya getiren Avrupa kulüplerinin yaz marşı haline gelen parça World Hold On radyonuzaydı. Bir Bob'dan diğerine geçiyoruz ama tarihte yolculuk zamanı.
1: Around the World with Arkın.
0: Throwback Today. 45 yıl önce bugün, 11 Mayıs 1981, reggae'nin dünyaya yayılan sesi Bob Marley 36 yaşında hayata veda etti. 1999'da Danimarkalı DJ prodüktör Funkstar Deluxe, Marley'nin 1971 Soul Revolution albümündeki Sun Is Shining parçasını Deep House yorumuyla yeni bir neslin hafızasına kazandırdı. Bob Marley'nin ölümünden sonra da olsa kariyerindeki en yüksek İngiltere liste girişi bu remixle geldi. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de. İki genelleme vardır, ikisi de yanlıştır. Bunlardan ilki, güneş bugün bugüne kadar her gün doğdu demek ki yarın da doğacak. Diğeri ise bugüne kadar hiç ölmedim demek ki yarın da ölmeyeceğim. Hangisini tercih ederseniz. Bob Marley, Sun is

0: uzmanınız.
1: Reklamlar. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig bize sağlayan Ahmetspor Diyarbakır'da kutlama yaptı. Kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Fenerbahçe Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Beşiktaş'ı 89-82 yenerek sezonu 7. tamamladı. İstanbul Open tenis turnuvası tekler finalinde 1 numaralı seri başı Dona Vekic'de 6 numaralı seri başı Maria Timofeva karşı karşıya geldi. Timofeva Vekic'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz
6: hit müzik. Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin tıkanmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti, petrol fiyatları ise yükseldi. Brent petrol 104 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD-İran belirsizliği doları da biraz güçlendirdi. Sermaye piyasası kurulu açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz
1: hit müzik.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. Kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
12: Around the World
9: devam ediyoruz.

1992 tarihli Happy Nation albümünden. Bir anlamda Eurodance dalgasını başlatan İsveçli dörtlü BBC'nin 90'ları tanımlayan şarkılar listesindeki sabit yeriyle Ace of Base ve Happy Nation radyonuzdaydı. Yurtta sulh, cihanda sulh. Çok net değil mi? Around the World'de Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Eve dönerken iyi müzik eşliğinde monologlarımı dinlemek gibi. Hayatta basit şeylerden keyif alabilmek çok değerli. Dopamine boğulduğumuz bu çağda her an yeni bir heyecan beklemek ve bulamayınca da sıkılmak çocuklarımızın doğası haline geldi. Hatta bu pek çoğumuzda da var. Bunu aşmanın tek yolu Yiğit Özgür'ün karikatürlerindeki gibi bir bakış aşısı geliştirmek olabilir. Geçenlerde tenis antrenmanından gelen oğlu arkadaşımın telefonunu istedi. Alamayınca da ama şimdi çok sıkılacağım diye o anda isyan etti. Oysa hem sıkılmak yaratıcılığı tetikleyen en önemli durum hem de daha olay yaşanmadan bu kadar ön yargıyla peşin hükümle davranmak gelişimin önündeki dev engel. Çocukların bunu kendilerinin bilmesi pek mümkün değil. Çünkü ne bilmediklerinin farkında değiller ama bizim sorumluluğumuz ebeveynleri olarak çocuklarımızın sıkılmasına izin vermek olmalı. Çocukların sıkılmasına izin verin arkadaşlar. Ebeveynler olarak bu bizim görevimiz. Sürekli eğlendirmek değil, çocukların ruh, zihin ve beden gelişiminin mümkün ve güvenli olduğu o alanı sağlamak diye düşünüyorum. Yani palyaçoluk ya da eğlence müdürlüğü değil. 2016 This Is Acting albümünden Sia'nın Şampuan'la bir araya geldiği parça Limitless Hit Müzik Metro FM'de. Cheap Thrills.

2014'te Easton Corbin imzalı country balladı Deep House tarzında yorumlayan Belçikalı Felix Delayed yani Lost Frequencies ve Avrupa'da 11 ülkede bir numaraya çıkan parça Are You With Me radyonuzdaydı. Around the World'de Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la radyonuzda. 2006'ya gidiyoruz. Alman House ikilisi Milk and Sugar'ın Funky House damarındaki en akılda kalan parçalarından biri. Nicole Tyler'ın vokalleriyle hayat bulan kulüp ezberlerine giren parça. Has Your Man Got Soul?

0: Reklamlar. Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Imun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

2009 yılındayız. Fransız David Guetta'nın Amerikalı Kid Cudi ile bir araya geldiği parça. Avrupa'nın 8 ülkesine ilk 5'e giren Memories radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Around the World'desiniz. Yolculuğa devam ediyoruz. Unutulmaz anları paha biçilmez anılara dönüştüren hafızamız. Bir nimet de olabilir, lanet de. Araştırmacılar 16-22 yaş aralığında dinlediğiniz şarkıların hayatınızın soundtrack'i haline geldiğini söylüyor. Ben de araştırmacıların yalancısıyım ama radyoculuğa, hatta DJ'liğe 15 yaşında başladığımı düşününce benim film müzikleri albümüm biraz kalabalık ve karmaşık. Aralarında piyasaya çıktığı zamanı dün gibi hatırladığım bir İtalyan klasiği de var bu arada. Şimdi onu dinleyelim. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Gala, Freed From Desire. My love.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. İster ister
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

2001 yılından Timbaland prodüksiyonuyla 25 yaşında bir şarkı ama bugünün pek çok şarkısından daha taze geldiği kesin. Missy E. So Addictive albümünden Hint tabla ritmiyle rap'i birleştiren, Grammy'lerde ise en iyi rap solo ödülüne layık görülen Missy Elliott parçası. Get Your Freak On radyonuzdaydı. İşte içinden geldiği gibi davranabilen dehaların müziğin akışını değiştirebildiğinin en iyi kanıtı. Timbaland ise bu isimlerden biri. Ama Suno yapay zeka platformunun kuruluşu sırasında piyasadan telifsiz veri tabanı toplamak için bir reklam kampanyası, hatta yarışmaya benzer bir şey yaptığı iddiaları çok net ortada. Yaratıcı güce sahip herkesin iyi niyetli olacağına inanıyorsanız buna halo etkisi deniyor. Bir cognitive bias, yani bilişsel bir yanılgı. Yetenekli insanlar aynı zamanda iyi niyetli olmak zorunda değildir. Ya da bir alanda çok iyi iş yapan insanların yine aynı şekilde iyi niyetli iyi insanlar olması, başka alanlarda da iyi olması kendilerinden beklenmemeli. Adam kötü demiyorum ama yaptığının etkisini işaret ediyorum. 2007 Shock Value albümünden Nelly Furtado ve Justin Timberlake ve Dr. Dre ve 50 Cent'in prodüktörü Scott Storch'a I'm a Real Producer, You Just a Piano Man dizisini gönderdiği Give It To Me ile Metro FM'de limitsiz his müzik. Timbaland bu kez vokallerde de radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world. Devam.

0: 2013 tarihli parçası eklenen yapay zeka üretimi vokallerle Papa Ute radyonuzdaydı. 2013'e devam ediyoruz. Around the World'de son durak yine Fransa. Kongo doğumlu Paris'te yaşayan Matrejim. Seksiyon Dazo solo geçişiyle yayınladığı Subliminal albümünden. Fransa'da 6 hafta 1 numarada kalan, Avrupa'da 5 milyon satışa ulaşan parçasıyla Metro FM'de.
1: Around the World with Arkın.
0: Hafta içinin ilk eve dönüş yolculuğu pazartesi akşamında benim için sona ermek üzere. Yarın aynı saatte 17'de yine Türkiye'nin en bol dinlenilen yabancı müzik radyosunda bir araya geliyoruz. Limitsiz Hit Müzik Radyonuz'da. Around the World'desiniz, ben Arkın.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin tıkanmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti, petrol fiyatları ise yükseldi. Brent petrol $104 seviyesinde işlem görüyor. ABD-İran belirsizliği doları da biraz güçlendirdi. Sermaye piyasası kurulu açar satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
9: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.
7: Mikro yazılım, mikro konteyner.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: reklamı.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: önemli. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: uygun.
1: Reklamlar. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit

0: Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
1: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig bize sağlayan Ahmet Spor, Diyarbakır'da kutlama yaptı. Kutlamalara binlerce taraftar katıldı. Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı 89-82 yenerek sezonu 7. tamamladı. İstanbul Open tenis turnuvası tekrar finalinde 1 numaralı seri başı Donavekic'te 6 numaralı seri başı Maria Timofeva karşı karşıya geldi. Timofeva, Bekic'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2-3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasubi'ye düğünde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltma yapılarak trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop Metro.
8: If you don't like something...

0: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
0: Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana

0: Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, müzik. Metro FM. Metro FM. Metro
2: FM. Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Metro.

0: dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.
1: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
2: Hey baby, you know I'ma turn you up. Walk a flame. I got you. You know. No,